ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın.

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah. Böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim malım harap.

Den Denbeş, Huner o Hunermend, Helbest o Helbestevan, Dengi Kamışlı Guhdar Bık, Dengi Kamışlı Radyo Kısarıya İnternet, Evlenme Bık.

Can ve zeda kedim seri bir cuva diyaran. Ve zeb serkela dili hudem jurbun diyaran.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce misin isterim?
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

0: Merhaba Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula da sahum kabeşe çakı sisi. Bela kıda hap çay hoş bu kribete çirki. Haydi kribe haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhu gıhu.
0: La ya çiribi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekirli Kes kuş sorun zera

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin. Var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri cedik mek mek yeter de yeter bami bavur çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin az düşüme dedi dersin acelin cüme dersin acorin. Ne diş yerleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezabı sonrası bir açımın ucum yankaj edirken mi diye ben zirabı çabı gül abris mi teyli çapıl bireyce porkeşe nam kandile. Gerdemde recu da kondurayan tabi çartıl yapıldı mı sen aşka faizli bir bemir atarıp derdir bazı bir adı fırı kemin ebe seyhavi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim Rami sana gildi böyle ve şekerin yanağı vahmet yili tarzı edi hakimi. Şemre de arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıkavurin. Mücid ve terezü teriz bağırı rakot yapşamına hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Akhle le arabe misurrası ve rabine abbaye kurubbaye şerkubbaye garbüçe burrası meteye gimine. Aziz şümini cem yankajıyı da acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umare kader de kul atavle ceme. Be zalim etiniz hani gel o vezmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hap salimi tamam ezi heyeskülü abdali lider imana bavetleme gel o vezmin emrede sehvavidin ava resul ya. Mesel kadar tavan dedi kim Rami şahane gildi megul ya nâve vahmet ile terzi edi hakim işim ne zarab ile kerem kim. Le arabey nizam müşür ve teriz üsürüz bağır akut kimsemiz ah hiyal ve ismin yemin derdi kul bu hiyal ve cehdi kımme vay del. Ah vay del del vay del.

Seyday hedi u defazi Disa jifuze fama te dibici Gerdi hebya meji hudane Ali keremek letifdane Elmu huneru kemalu izan Şiiru gazalu kitabu divan Mine de ala kemale mevzun Bilin bitra libane gerdun Mine ve gerandarehe meleye ciziri Diyanek hıda ehliye heriri Ve ki faş bi vafakiye teyran Her tın bi madin şadu hayran Bele seydaye Jdara diyar dikim miskine Gerbi ke masibe jihe vidanım Limin buburim